merak etmeyin. Ben yurtta kalacağım. Bir zaman ararım ben olmazsa. Tamam peki. Ben cebini açık bırak, ben seni ararım. Bak ayrıca kalıyor. Bye.